gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi

0: Birliğin Remzi. Eynal Halk Radyo 85.
1: Ay kızlar, kaçın, oğlu gelir. Kapını açın, oğlu gelir.
2: Hına nakışlı eller.
3: Bak sizden, bağban bizden, otak bizden, çırak sizden.
4: O gelin köçende, anası mücrü de koydu cehizinin üstüne. Gelin mücrüsüz olmaz dedi.
5: Hey gerek öz toyunda oynasın ki ucuzluğu olsun. Hay Allah mübarek eylesin.
6: İl şenliği. El bayramı.
2: Toy adetlerimiz.
6: Toy adetlerimiz.

Ama bazı aileler toydan sonra gece eve gelende kurbanını keserler. Ben elimizde, obamızda hemşe toybusa tarzlayıram. Gençlerimize güzel hayat, sülh, eminamanlığı arzuluyorum. Allah bütün gençlerimizi hoşbaxt eylesin. Bütün valideynler evlatlarının hayatlarından çok sevinsinler. Çok hayırlı, çok güzel kohumlukları olsun. Allah bütün qudaların üzünü güldürsün, balalarını hoşbaxt eylesin.

yurdumuzun daha bir bölgesinin Tomuz elinin toy adetlerinden danıştık. Nesilden nesile, atadan oğula, neneden neviye keçerek bugünümüze gelip çatan bu zengin enenelerin innen bile esirler boyu yaşaması dileğiyle sizinle sağollaşırıq. Verilişin senari müellifi Şefa Xeyrulla kızı, rejisoru Qızqayıt Cəmalova idi. Mətni səsləndirdi Aynurə Mədət kızı.

çiftliğim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar. Bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben. Karda dinlendireyim rastı, mahuru. Zümzüm eyleyim digahı, suru. Yada düşsün bülbül, reşid, han, hemen. Koy hamı bilsin.

Altı bir terörcü güllesi. Senin hayattan götürürse, benim gözümle, benim cezaklarımla müstakil Azerbaycan'ın yaşaması yolunda kurban olma hazır.

Ufuk 13. Ufuk 13 formu çerçevesinde Urban Expo sergisi. Ufuk 13 çerçevesinde Mart ayının sonuna kimi Urban Expo sergisi geçirilir. Sergide 35 bin kvadratmetre sahede ülkeler, şehirler, belediyeler, regional kurumlar, BMT teşkilatları, akademik enstitüler, beynalxalq maliye ve vatandaş cemiyeti teşkilatları, fondlar ve

İgramiya bakalız baybur. İçavan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunluk dekhiye bakalız var. Çigunuk, heftedin isleyin ve erbeyğara, seyahatdin çıqaydan zuraz, Azersat peykinay radyo az interdalga da www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efirdize katsılar.

0: Kutbanne 8 saat kürkala sanıl. Al arin radyo. Kutbanne uvad.
1: Azerbaycan global evle patan çara tecer çokuya. Bakuda dünya vatandaş cemiyet patal tarihtin savakya global evle patan platforma din siftek elin asambleye gelifen var. Vişni soğuk odalay gızaf ülkeday atay vikirin iştirak taldık ele tuhay in tedbir. Vilik fenay ülkeyri halkari viri halkın idara çivili maatni aktiv rol kaçon patal vacib platformaya. Bakuda Elefeyi İngilin Asambleya di Azerbaycan Global Reformayrin İntelektual Merkezdiz El Kuyruna. Prezidentin kümektar, Prezident Administrasiyedin Kasepatan Siyaset Meselayrin Adildin Direktör Hikmet Hacivan Tedbir Rahuni İn Harekattin İdeolojiyi Dayakar Akadakas Çiğirna. Prezidentin kümektar de Qeyda Urval, Azerbaycan Diviş Global Qeble Patan Çaratejer Çok Hesabzı. Hikmet Hacıyev Rahatayla hakni çirnu ki çon geografik tarih din medeni patay kiligayla global eble patan saçukya. Bu çizla hayta Azerbaycan ne asılutu şirvinin devirde vasanlay viri tarih dirval in çetin viliray akatnu. Hikmet Hacıyev Lahanu. Global eble pata dünya din arayana da vacib rol kuazı. Azerbaycan geografik tarih din hamni medeni cihetday vacib diye. Azerbaycan de konuay çıkar et en diye. İyi dünya din rekh kalıp da hattayla hak tamin kanwa. Global eble gila kerehtay güze soy tamaşaçı rol day akatna kan soy diye.
2: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.

Dünya heyran arayı talant. Vaqif Mustafazadə, Anzırn Gödrişni Yaxsorla İsan Martin Surugudas, Bakuda Didedizxanova. Vaqif Mustafazadə diz Azərbaycan din caz din musika din binəkturdi və ciyi caz din fahum din punici qaydi luhuzu. Vaqif Mustafazadə din torçi musika din tarix diz Azərbaycan din musika din moğam din klassik Amerikan caz din musika din klasintiz caz moğam sintiz aradalığayı kompozitor kiz haqnu. Vaqif Mustafazadə ekstra klas derecə din piyanistiya. Dünya din caz din sənətdə adas tajiday sənətkar cağın Çetinya, Luhuz, Tormanovay, Amerikavi kritikti adıkay kihenay. Adan yaratmış ürün devirdal, putqadla hayi sariz düşüşüzü. Vaqif Mustafazade de Baku din muzika din kallej aqaldarnu. Görünlay ama Baku muzika din akademiya diz haqnu. Vaqifa inagoci konsert arguzay, klubra maniyar yağızay. Vaqif Mustafazade de anzın güdüşni putqanı qudlayı salay arero ansambl diz, Qafqaz caz din trio diz, Leyli va Sevil dişehlerin vokal, instrumental va muğam, instrumental ansambl diz rehber olma. Vaqif Mustafazade beynəlxalq caz din konkursin va festival din Tallinn, putqanı rugud, Tbilisi, putqanı zemjüd, Monte Carlo din laureat cizu. Asırın güdüşni, putqanni, cekudlahi suz, Manakada ciyi festival gilefizu. İn festival din şartlar izkiligna, eser din avtor, Luhuz Aydi ve ülke cineban çirkanı kanzıçir. Festival, Eliza Qataylıq uluq, Vişer aldı malum tuçir dorarın aradayı Azerbaycan, Vaqif Mustafazade Gafarvan atanı. Kompozitor, muzikant Manakadin caz din festivalday vatandiz, Lazu Royal Premia Gozxtana ve Nubattin konsertriz hazır cizu. Vişin, senatdal qaru ili, Vaqif Dünya din, Maqam din festival din qalibdal ilqürzay. Vaqif Mustafazade di, anzın gödüş niputqan nisadla yisus, Sevil vokal, instrumental ansambl tükürza. Adac iyi grup batal tükürza, manierin garmonia digiş arza. Vichin soru manier ciyi cüredevan ariz gatumza. Ansambl din Sovetrin Sayuzda va hakni adevirda para maşhur val kazanmışunni vaqifani fiziyo kul cügur zehmettin beherdir. Sevil ansambl rugud yisus kardikhanu.

Le Uluq Adan Ömürdün Yıldaş Elza Ruş Ezizani Goz Ülkeday Xesa. Azır Nükürüşni, Utxan Nükürtlahi İstuz Polat Bülbüloğlu'din İniciyativa Daldi Vakif Mustafa Zadedin Kol Müzeyi Aradizhanova. Müzeydin Sadlahay Rehber Cazmendin Didi Ziver Hanım Hanova. İ Müzeydin Rakaran Muzgada Rikalay Harsat Batal Akhaya. Havile Yaki İçeri Şehirdin Rühisi Zaybru Caz Muzgarik Ey Ati Zaybru Fat Fat İrigi Gatazova.

gün güman ki gözlerim dolacak mensiz. Yaşadır sevdalı bir hayal beni, gedirem gelmesem

Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

Ufuk 13. Akıllı şehir, akıllı kesebe, inovatif yanaşma. Uf 13 forumu, regionda indiyedek salınan ve planlaştırılan akıllı şehir ve kesebelerin teşvikatı ve vacibliğini vurgulayır. Forum, bölgenin şehir salma sayesinde inovatifliğini gösterme imkanı yaradır. Bu sayede birge faaliyet ve emektaşlık bazasını güçlendirir. Uf 13, Azerbaycan Emeliyat Şirketinin mezmun ve medya ilaqələri üzrə baş meneceri

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, WUF 13'te Azerbaycan'ın kalkınma modelini sunduğu adlı yazı. WUF 13 ve küresel düzeyde Azerbaycan modeli. Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan Devlet Televizyonu'na röportaj verdi. Azerbaycan'ın zaferi ve bölgedeki güç dengesinin değişimi başlıklı yazı.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynelxalq Radio.
1: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, WFO'nun 3'te Azerbaycan'ın kalkınma modelini sundu. Son günlerde dünyanın dikkati bir kez daha Azerbaycan'da. Birleşmiş Milletler Dünya Şehir Forumu'nun 13. oturumu Bakü'de başarıyla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından 180 ülkeden 41 binden fazla katılımcının yer aldığı bu prestijli uluslararası etkinlikte küresel ölçekte kentsel planlama, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, kentleşme ve geleceğin şehirleriyle ilgili güncel konular tartışılıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılış töreninde yaptığı konuşma, forumun siyasi ve stratejik niteliğini bir kez daha ortaya koydu. Devlet Başkanı konuşmasında sürdürülebilir kentleşme, modern kentleşmenin zorlukları, çatışma sonrası dönemde yapıcı politikalar ve Azerbaycan'ın yeşil kalkınma modeli konularında önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı konuşmasında WFO'nun Azerbaycan'da COP29'dan sonra düzenlenen en büyük ikinci uluslararası etkinlik olduğunu vurguladı. Devlet Başkanı forum çerçevesinde Bakü'ye rekor sayıda katılımcının gelmesinin Azerbaycan'ın uluslararası prestijinin arttığını ve küresel diyaloğun merkezi haline geldiğini gösterdiğini belirtti. Açılış töreninde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şehir planlamasının sadece Bakü için değil birçok Azerbaycan şehri içinde önemli bir konu olduğunu ve bu konuda günlük olarak çalıştıklarını söyledi. Devlet Başkanı ayrıca bu yılın Azerbaycan

0: Mehmet Sobacı.
1: TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş ve ben Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç olmakla Azerbaycan Radyosu'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarını içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya ulaştırmadaki önemli rolünü büyük bir takdirle izliyoruz. TRT kurumu olarak iki ülke arasındaki derin dostluk ve işbirliğini güçlendiren bu köklü yayıncılık geleneğinin sürdürülebilirliğinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlamlı yıl dönümleri vesilesiyle yürüttüğünüz başarılı çalışmalarda üstün başarılarınızın devamını diler, yayıncılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte de işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz. Nice senelere sağlıkla inşallah. Tebrikler.

VUF-13 ve küresel düzeyde Azerbaycan modeli. Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haçıyev, Azerbaycan Devlet Televizyonu'na röportaj verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politik İşleri Dairesi Başkanı Hikmet Haçıyev, Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu çerçevesinde Azerbaycan Devlet Televizyonu'na özel bir röportaj verdi. Cumhurbaşkanı Müşaviri röportajında forumun önemine, Azerbaycan'ın uluslararası itibarına, Karabağ ve Doğu Zengezur'da yürütülen büyük onarım faaliyetlerine ve bölgede sürdürülebilir barışın sağlanmasına yönelik önemli noktalara değindi. Hikmet Haçıyev, Bakü'nün COP29'dan sonraki en büyük uluslararası etkinlik olan VUF 13'e ev sahip

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

UF 13. Yeni taraftarlık ve faaliyetlerin kurulması için platform. Malumata esasen bugüne kadar 166 ülkeden 13 binden çok şahs artık VUF 13'te iştirak etmeye için kaydiyattan geçip, sözü giden sayın 90% yeni ekseriyeti Asya, Afrika ve Avrupa regionlarından olan iştirakçılardır. Ülkeler arasında en çok müracaatların dahil olduğu 60% Azerbaycan'dan olan kaydiyatlar teşkil edir. 400'e yakın şahs artık medya akreditasyası için müracaat edip, ekseriyeti yerli medya nümayendeleridir. Hazırlıklar aksi fazaya keçid alıp, hazırda tedbirin geniş miqyasına uygun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işleri devam eder.

İran Halk Cumhuriyeti'nin yaratılması tarihi hadisedir. İlk defa olarak Müslüman aleminde demokratik respublika yaratılmıştır. Biz haklı olarak fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azerbaycan halkı yaradık. Bu bir de onu gösterir ki, Azerbaycan halkı büyük halk. Azerbaycan halkı azadlık sever, mütereggi halk.

kucağım. Vakt geldi terk edip gidirem sen, durna kadar gayıdacağım.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsen. Yakşı ki benimsen ve yakşı ki gelmişsen sevgilim.

Sevinç yok, güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya eyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız

O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz daha eyledik? Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı.

0: düşer.
1: Azerbaycan'ın sesi efirdedir.
2: Vuk 13. Ağıllı şehir, ağıllı kesebe, innovatif yanaşma. Vuk 13 forumu, regionda indiyedek salınan ve planlaştırılan ağıllı şehir ve kesebelerin teşvikatı ve vacibliğini vurgulayır. Forum, bölgenin şehir salma sayesinde innovatifliğini gösterme imkanı yaradır. Bu sayede birge faaliyet ve emektaşlık bazasını güçlendirir. Vuf 13 Azerbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
3: Qeyd edim ki, ümumdünya

0: Birliğin Remzi. Eynal Halk Radyo 85.
1: Ay kızlar, kaçın. Oğul gelir. Kapını açın. Oğul gelir. Oğul gelir.
2: Hına nakışlı eller.
3: Bak sizden, bağban bizden, otak bizden, çırak sizden.
4: O gelin köşende, anası mücrü de koydu cehizinin üstüne. Gelin mücrüsüz olmaz dedi.
5: Hey gerek öz toyunda oynasın ki ucuzdur olsun. Hay Allah mübarek eylesin.
6: İl şenliği, el bayramı.
2: Toy adetlerimiz.
6: Toy adetlerimiz.

gelen beyin dostları ellerine geçen toyuk cüceni kapkacağı uğurluyup özleriyle aparırlar. Bütün bu hadiseler ise ev sahibinin gözü önünde baş verir. Sonda ganimetlerle reks edenler ev sahibinden halallık alırlar. Bu şirin uğurluğu toya şenlik katır.

yurdumuzun daha bir bölgesinin, Tovuz elinin toy adetlerinden danıştık. Nesilden nesile, atadan oğula, neneden neviye keçerek bugünümüze gelip çatan bu zengin enenelerin innen bile esirler boyu yaşaması dileğiyle sizinle sağollaşırıq. Verilişin senari müellifi Şefa Xeyrulla kızı. Rejisörü Qızqayıt Cəmalova idi. Mətni səsləndirdi Aynurə Mədət kızı.

çektiğim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar. Bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben. Karda dinlendireyim rastı mahuru. Zümzüme eyleyim sigahı suru. Yada düşsün bülbül Reşid Han hemen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben.

kesin. Şu kırkı yerde de kalmadı kanı. O kesin önünde baş eğrem ben.

Altısı bir namert güllesi, altısı bir terörcü güllesi benim hayattan götürürse, benim gözüm de, benim evlatlarım da, müstakil Azerbaycan'ın yaşaması yolunda kurban olmağa hazır.

İgram ya bakal zvaybur. İçavan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunuk dekhya bakal zvar. Çigunuk heftedin isleyin ve erbey qara. Seahattin çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az interdalga da www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsılar.

Zengilan Koçel Karagarun. Kanin yokuz azada unay mükü rayon herkes Zengilan ne yigin zeyiklilay. Tükörüz baba region din veridlay ayamdar şehir kaysadal ilkızı. Ağılı kent proyektirlay ilkutur inçe hektun gira şehir din merkezi standart rin havada esi gün aldı davamızı. Zengilan din strateji geografik çıkadı ama mukal gelecek de region din vacip transport din ve logistika din merkezi kaysadal ilkıdaydı kalırsa. Eldinli Zengezur Dehliz Akayuni, Zengilandin gya siyasi ve madaratin ehemiyat global havadis hıkajda. İ Dehlizli teksa Azerbaycan din ilim pay nakçıvan dih galaz gal kurdaş. Hamni rak eştaypadni, rak edaypatan arada ciyi maatni kürü transportin arteria din rol kuadı. Prezident İlham Aliyevan Zengilandin ahali dih galaz gürüştala hayval İ Dehliz ham rak mağ, Hamni kefer eble transportin marşrutin elin payunal elkada. Alay vaxtunda Zengilandak eliza kudzay rekin logistika din va infrastruktur din proyektar sa Azerbaycan din va

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@wasteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, WUF 13'te Azerbaycan'ın kalkınma modelini sunduğu adlı yazı. WUF 13 ve küresel düzeyde Azerbaycan modeli. Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan Devlet Televizyonu'na röportaj verdi. Azerbaycan'ın zaferi ve bölgedeki güç dengesinin değişimi başlıklı yazı.

0: dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, WUF 13'te Azerbaycan'ın kalkınma modelini sundu. Son günlerde dünyanın dikkati bir kez daha Azerbaycan'da. Birleşmiş Milletler Dünya Şehir Forumu'nun 13. oturumu Bakü'de başarıyla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından 180 ülkeden 41 binden fazla katılımcının yer aldığı bu prestijli uluslararası etkinlikte küresel ölçekte kentsel planlama, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, kentleşme ve geleceğin şehirleriyle ilgili güncel konular tartışılıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılış töreninde yaptığı konuşma, forumun siyasi ve stratejik niteliğini bir kez daha ortaya koydu. Devlet Başkanı konuşmasında sürdürülebilir kentleşme, modern kentleşmenin zorlukları, çatışma sonrası dönemde yapıcı politikalar ve Azerbaycan'ın yeşil kalkınma modeli konularında önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı konuşmasında WUF 13'ün Azerbaycan'da COP29'dan sonra düzenlenen en büyük ikinci uluslararası etkinlik olduğunu vurguladı. Devlet Başkanı forum çerçevesinde Bakü'ye rekor sayıda katılımcının gelmesinin Azerbaycan'ın uluslararası prestijinin arttığını ve küresel diyaloğun merkezi haline geldiğini gösterdiğini belirtti. Açılış töreninde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şehir planlamasının sadece Bakü için değil birçok Azerbaycan şehri içinde önemli bir konu olduğunu ve bu konuda günlük olarak çalıştıklarını söyledi. Devlet Başkanı ayrıca bu yılın Azerbaycan'da şehir planlama ve mimarlık yılı ilan edildiğini de belirtti. Ülkemizde 2026 yılının şehir planlama ve mimarlık yılı ilan edilmesi bu alana verilen yüksek önemin ve dikkatin bir başka ifadesidir. Cumhurbaşkanı forum katılımcılarının kurtarılmış topraklara yaptıkları ziyaretin özellikle önemli olduğunu çünkü bu topraklarda yıllardır işlenen yıkım, vandalizm ve kültürel mirasa yönelik barbarca tutumu bizzat gözlemlemenin mümkün olduğunu belirtti.
2: Bu arazi 30 yıl müddətində erməni işğal altındaydı və tamamilə dağıdılaraq məhv edilmişdir. Beynəlxalq müşahidəçilər və ziyarətçilər Ağdamı Hiroşima ilə müqayisə edirdilər. Onlar Ağdamı Qafqazın Hiroşiması adlandırırdılar. Çünki şəhər sadəcə mövcud deyildi. Şəhər tamamilə yerləşmişdi.

Vatanı sevmek azdır, onu kurman gerek. Vatanım demek azdır, vatanın olman gerek. Vatanı sevmek azdır, onu kurman gerek. Vatanım demek azdır,

0: Uluslararası Radyo 85.
1: TRT Genel Müdürü Mehmet Sobacı.
2: TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş ve ben Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç olmakla Azerbaycan Radyosu'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarını içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya ulaştırmadaki önemli rolünü büyük bir takdirle izliyoruz. TRT kurumu olarak iki ülke arasındaki derin dostluk ve işbirliğini güçlendiren bu köklü yayıncılık geleneğinin sürdürülebilirliğinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlamlı yıl dönümleri vesilesiyle yürüttüğünüz başarılı çalışmalarda üstün başarılarınızın devamını diler, yayıncılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte de işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz. Nice senelere sağlıkla inşallah. Tebrikler.

Senden ötürü can vermeye cümle hazırız. Senden ötürü kan dökmeye cümle kadiriz. Üç renkli bayrağınla mesud yaşa. Binlerle can kurban oldu. Sinen herbe meydan oldu. Hüququndan keçen asker here bir kahraman oldu. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifz etmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı vatan, şanlı vatan, Azerbaycan, Azerbaycan.

Azerbaycan'ın zaferi ve bölgedeki güç dengesinin değişimi. Tarih boyunca Ermenistan her zaman bir güç merkezinin koruması altında var olmaya yaramıştır. Daha önce Rusya'nın etkisi altındaydı, şimdi ise Fransa'nın siyasi bir aracı haline gelmiştir. Fransa yeni sömürgeci politik

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waastv.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.